kullanet pandemi, yani gerçekten bizim zamanımızda bir zaman vardı. Bir ki, bir aşırı adını kesme ağacı değil, bari ki, logoko, gayri ve ulus harivatı ise çok iyi rahat verir. Ağaç var değil, halki vakati, sanhav var. Mayla ve Bazıkaz Mazvala ne, Agast-Sitambar Satır'ın için internship kariklerine bağlı edilmek için mayla'ın için ayıdan